Elbet, elbet bir gün özgürlüğüme ulaşacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak. Yalnız sen olacaksın Mustafa'm, yalnız sen olacaksın.

kirlenmiş izleri, yüzünde nefreti, gizleri kalmış. Aklında fikrinde her vefasızlık, şeytana kanmayıp

Aşkın dağlayan kalbimin ardında. Taş ettin içimde taş. Toprağın öldürdüm. Kurudu içimde sevgi gülleri. Dön artık ne olur. Gönlüm sevmesin. İçimde hislerin kirlenmiş izleri. Yüzümde nefretin gizleri kalmış. Aklımda fikrimde hep vefasızlık. Şeytana kanmaya gözlerin dalmış. Elinle kazdırdım öfkene kabrimi. Gönlümde gezmemiş sevmenin edeni. Ezelden bilirim gittiğin dünleri. Bir ömürlük fani. Allah değilsin.

böyle kolay silmek var mı? Yar yolda koydun beni, böyle kolay gitmek var mı? Bir insanın onurunu böyle kolay silmek var mı? Hak etmedim, hak etmedim ayrılığın karşını. Kıyarım bu canıma, hiç düşünmem yarın. Hak etmedim, hak etmedim ayrılığın karşını.

gördüğüm zaman ettiğim yeminleri tutup bütün dertlerimi unutup sanki yeniden doğmuştum. O sarılmanı, o sıcaklığını anne şefkatinden sonra sende bulmuştum. Ve işte o an sanki yeniden doğmuştum. Senden başkasına bakmıyor, ellerinden başka eli tutmuyor. Ve seni görmeyince sanki yaşamıyor. Biliyorum inanmayacaksın. Etkin yine saçmalamış, yazmış bir şeyler diyeceksin. Ne yapayım? Kaderim bu benim. Kıymetini bilemedim. Senden son bir şey, son bir iyilik isterim. Senden başkasını sevmeyen ve seni unutamayan şu kalbime bir kurşun sık beni. Bir

0: Bir kuş koydum göğsümün sol köşesine. Öyle yalanlarla kandır ki onu. Öyle yalanlarla. Uçmasın bu dünyanın sahte gerçekleri. Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benimle.
1: Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere. Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi. Nasıl içmeyeyim, nasıl içmeyeyim, nasıl içmeyeyim?

gece yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum, hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim, ölümü hak ettim. Yüreğinde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi sevemiyorum.

son sözüm bu sana. Canına beni de alıp git. Tek başıma kalırsam yaşamam, ölürüm.

0: Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.
1: Her bedene uygun müzik. 102.1 Radyo.

0: Radyo Ilk reklamlar.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı.

0: kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

lira. Açtım moyeti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Radyo Ünk, reklamlar, reklamlar.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans

0: Da vakit nakittir, senette nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
1: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam, işletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LCY22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.
6: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
7: İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla Sibel'le Pozitif Enerji başlıyor.
8: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
9: Pozitif enerji.

0: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.
1: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında suit daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.

birkaç gün çok fazla mikrofon başından ayrıldığınız zaman iyi bilirler programcılar. İnanılmaz bir özlem içerir. Sizlere merhaba demek için sabırsızlanıyorum. Herkese merhaba. Düzce'nin ve dünyanın diyeceğim çünkü internet üzerinden dünyanın her yerinde dinlenebiliyoruz. www.okutfm.com'dan sevdiklerinizle birlikte aynı frekansı

Bu güzel saatte bizlere eşlik eden, ismiyle bizleri daha çok güçlendiren İstanbul Boğaziçi İnşaat. Hoş geldiniz efendim. On ve 11 saatleri arasında İstanbul Boğaziçi İnşaat'ın yapmış olduğu çalışmaları en güzel şekilde sizlerle tanıyacağız, tanıtacağız, anlatacağız, söyleyeceğiz, sizlerden de dinleyeceğiz efendim. Ama öncelikle selam gönderiyoruz sevgili Çiğdem Hanımcığım, Muammer Abicim. Muammer Beyciğim diyemedim bütün, hep Muammer Abicim. Nasıl bir samimiyet. Gerçekten hep söylüyorum, hep onur etmek istiyorum. Çünkü onlar bunu çok hak ediyorlar. Sevgiler, saygılar efendim. Tabii ki mesajlarımız olacak. Tabii ki kimler bizimle birlikte neler yapıyor, nerelerdeler. Hep merak ediyorum programda. Neredesiniz arkadaşlar? Kiminlesiniz? Hiç bilmiyorum. Ama ben buralardayım ve lütfen bana mesaj gönderin. Yani yapmanız gereken çok basit. Telefonlarınızın mesaj bölümüne, daha doğrusu WhatsApp bölümüne gireceksiniz. Ücretsiz bir şekilde, biliyorsunuz WhatsApp ücretsiz bir uygulama. Bazen hala soruyorlar, diyorlar ki acaba size mesaj atarken radyolara mesaj attığımızda herhangi bir ücret kesiliyor mu? WhatsApp üzerinden iletişiyoruz sevgili dostlar. WhatsApp da ücretsiz olduğu için rahat rahat mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Eskiden çok pahalıydık biz. Şimdi pırasa fiyatına gidiyoruz. Rahat olun, hiç sıkıntı yok. Yapmanız gereken sadece bize WhatsApp üzerinden ulaşmak. 0545. Not edin, her şey için lazım olabilir. Reklam, sponsorluk ya da herhangi bir habere dayalı bir mesajınız olduğu zaman da bizlere ulaşabilirsiniz. Sadece şarkı istemek değil, çünkü burası bir müzik kutusu değil. Burada sizlerle birlikteyiz. Yalnız değilsiniz diyorum. Bak ben buradayım. Derdiniz mi var, canınız mı sıkkın bilmiyorum. Ama siz bana ulaşabilirseniz buradan bir kontak kurabilirim. Ben her yere ulaşabiliyorum. Eminim şu an sesim çok çok farklı yerlerde. Şimdi Ali Kaptan bir yandan taksisiyle müşterisini getirirken bizi dinliyor. Eyvallah Kaptan. Otobüsçülerimiz her zaman bizdeler. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Tabii ki iş yerlerinde oturup, biliyoruz onları, iş yerinde böyle oturup ah biz zengin olamadık be diye içlene içlene bir yandan böyle işlerini yapan çalışan kardeşlerim, tekstilciler. Firma elemanlarını unutmamak lazım, çünkü onlar her zaman dışarıda, saha elemanları, saha ekipleri. Bir sürü firmacılar var, kargocular var, meşrubatçılar var, cipsçiler var, ay herkes var. Onlar da bizi dinliyor, selamlar. Sesimizin ulaştığı her noktaya bir de hemen eklemek istiyorum yeniden. www.ogutfm.com'dan dünyanın her yerinde bizi dinleyebilirsiniz. Şimdi Düzce'nin en sağlam, en köklü, en harbi, harbi derken de bayağı bir harbi inşaat firması. Bizim için hep öyle ve öyle olmaya devam edecek. Ve eminim sizlerle tanıdığınız zaman, tanıştığınız zaman diyeceksiniz ki bu sözlerin altının hepsi dolu. Ben bunu sağlamaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. İsmimizi bilin yeter. Başka bir şey istemiyoruz sizden. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayındayız. Hoş geldiniz.

0: 6200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

Serdar Ortaç deyince böyle akan sular duruyor gibi. İnanılmaz, inanılmaz bir ses. Çok seviyorum onu ya. Çok seviyorum seni. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkileriyle yayındayız. Ve mesajlarımıza bakacağız. Kimler bizimle birlikte? Günaydın, işe gitmek için yoldayım. Trafik her zamanki gibi var demiş. Ne trafiği kız ne bu saatte. Ama doğru söyle, İstanbul trafiğine yaklaştık adeta. Çünkü araç o kadar çok fazla var ki araç Düzce'de. Yani bir aileye herhalde 3-4 tane araç düşer gibi oldu. Peki hala. Sizi dinleyince yollara da kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sabah sabah kahvemi aldım. İşe başlamadan önce radyomu da açtım. Ne güzel. Güzel bir parça çalarsanız günüm daha iyi başlayacak demiş. Bütün şarkılar çok güzel. Bütün şarkılar. Şarkılarım var be ya. İyi yayınlar, evde temizlik yapıyorum bir yandan da sizi dinliyorum. Canım bugün biraz sıkkın ama müzik iyi geliyor ya. Tüm dinleyicilere selam olsun diyen bir dinleyicimiz daha. Günaydın, arabadayım, işe yetişmeye çalışıyorum. Sabahın köründe yola çıktık biz ama yine de bir hareketli parça gönderelim.

Dinlemiş. Sabahın köründe derken bugün mesajlar bir garip. Sabahın körü olarak gören ya, saat 10:20 sabahın körü nasıl olabilir? Hoş geldiniz. İyi yayınlar, evde kahvaltı hazırlıyorum çocukları okula. Değil ama kursa yetiştirme telaşı başladı. Tüm emekçi annelere selam olsun. Dükkanı yeni açtım, yeni demiş dinleyicilerimizden birisi. İlk çayımı içerken sizi dinliyorum. Allah Allah, bugün böyle herkes işe geç mi başladı acaba? Bereketli bir gün olsun inşallah. Nöbetten çıkanlar da varmış. Selam, selam, selam. Uykum var ama yine de sizi dinliyorum. Nöbetten çıktım, tüm gece çalışanlara gelsin demiş. Pekala, güzel mesajlar var, okumaya devam edeceğiz. Ama diyoruz ki her zamanki gibi, İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla siz de bir daire sahibi olmak istiyorsanız ve artık Sibel Hanım uğraşmak istemiyorum, böyle kapı kapı gezip daire aramak istemiyorum, ya bir yer söyleyin, hem güvenelim gidelim, hem böyle kampanyaları olsun, yeri güzel olsun, ya her şey güzel olsun diyorsanız, bakın tek bir adres diyebilirim. Çünkü ödeme kolaylığı mükemmel. Düşünsenize, 1500 lira olan bir evin yarısından ne kadar yapıyor? 850 750 850 bin lirayı peşinat olarak alıyoruz. Geri kalan bakiyemizi 40 aya bölüyoruz arkadaşlar. Bakın, 40 ay. Durun, heyecan yok. Durun, durun. Sibel ablam hoş geldin. Şimdi 40 aya böldük ama o taksitler falan böyle işte gelin size bir banka kredisi çektirelim taksitler için, peşinat için falan. Böyle krediyle, faizle, kefille, senetle uğraşmıyoruz. Hiç halimiz yok. Çünkü biz müşterilerimizle aynı şekilde birbirimize güvenmek istiyoruz. Bu yüzden her şeyin de karşılıklı olduğuna inanarak kalpten ve candan arkadaşlar bomba gibi giderek diyoruz ki 40 ay vade ve taksitlerimiz de 16.200 TL'ye geliyor. Bir dakika, bitmedi. 16.200 TL taksit ve 0 faiz. Ne demek abla sıfır faiz diyenler varsa. Yani hani eskiden yapıyorlar ya, size böyle çok gerim gerim gerim taksitler yapıp da sonra diyorlar ki ay bunun neydi kız? Tefesi var, tüfesi var, bilmem neyi var. Arkadaşlar, bizde hiçbir şey yok. Yani 16.200 TL'yi ilk taksitinizde de aynı rakam olarak ödüyorsunuz. Son taksitinizde de aynı rakam olarak ödüyorsunuz. O yüzden heyecan yok arkadaşlar. Stres yok, sıkıntı yok. Bir de 1+1 projemiz üniversitenin tam karşısında. Yerden ısıtmalı, güvenlikli. Yani güvenlikçi arkadaşlarımız her zaman bize girişte yardımcı olacak ve güvenlikli bir şekilde sitemiz olacak. Daha ne istiyorsunuz ki? Yerden ısıtmamız olacak ve suit daire olarak geçiyor. Bu arada öyle 1+1 normal 1+1'lerden olmayacak. Çünkü İstanbul Boğaziçi İnşaat ismini satmış olduğu dairelerde zaten

pozitif enerji. Pozitif enerji.

Trafikteyim, işler için koşturuyorum. Arada sizi dinlemek iyi geliyor ya demiş. İyi yayınlar. Bu arada sevgili Recep, günaydın. Sibel'le Pozitif Enerji İstanbul Boğaziçi İnşaat'a da selamlar olsun demiş. Sevgili Recep. Teşekkür ediyorum. Ben de yolcularına selam göndermek istiyorum. Şu anda selamlar otobüsünde bizi dinlemekte olan sayın yolcularımız, selamlar olsun. Aa, Çınarcık'tan bir mesajımız var. İnternet üzerinden bizi dinliyorlarmış. Selamlar. Kahvemi bitirdim. Sizi dinlerken işimi hallediyorum. Güzel yayınlar demiş. Aa. Genelde internet üzerinden dinleniyoruz ama hani internet üzerinden çok fazla yoğun mesaj almıyoruz. Bu konuda bizim idolümüz Serkan Bey Almanya'dan her gün mesaj gönderir. Her gün yanımızda olur, videolarını gönderir. Yani var tabii ki birçok dinleyicimiz var ama her zaman daimi olarak Serkan Bey'i ilan ettik. O da dinliyorsa şu anda selamlar olsun ona da. Bayramınız nasıl geçti? Neler yaptınız bilmiyorum. Nasıl geçti zamanınız? Güzel bir bayram mıydı bu arada? Kurban Bayramı dönüşleri ve gidişleri yoğundu. Bu arada çok polislerimiz de çalıştı, trafikçilerimiz her yerde. Trafiğin o bütünlüğünü sağlamak için onlara da selam olsun. Onlar da büyük bir emek sarf ettiler. Herkes yuvalarına döndüyse bir de tabii bu bayramı tatil olarak değerlendirenler de oldu. Oh mis gibi, kafalar rahat böyle. Ya Düzce her ne kadar böyle küçük bir şehir, işte bazen böyle serzenişte bulunsak ya çok sıkılıyoruz abla Düzce ya. Desek de inanılmaz bir büyüsü var. Benim hala daha çözemediğim bir durum bu. Yani hani Düzce'den uzaklaşıp Düzce'den bazen böyle söylenip daha sonra da Düzce'yi özlemek. Düzce'de canımızın sıkılması, ya bir İstanbul'a gitsem var ya falan deyip planlar yapıp iki gün sonra İstanbul'dan sıkılıp Düzce'ye geri dönme isteği. Oh be, sonra da hep böyle rahat abi, trafik yok ya, valla neymiş bu Düzce ya, küçük müçük ama benim şehrim falan diye böyle. Düzce'nin inanılmaz bir büyüsü var. Hatta şöyle bunu çok kez duymuştum. Memur arkadaşlarımız, abilerimiz, onlar eskilerde çok iyi bilirler. Düzce'ye ilk geldikleri zaman adaptasyon sıkıntısı yaşayıp ne yapacağız burada ya, bir an önce gitsin işte, gelmiştir metropol bir kentten, İstanbul'a, Ankara'dan, neyse İzmir'den çok sıkılıp bir an önce böyle eşleri falan da memur eşleri de böyle bir an önce gitsek diye gün sayarken tayinler böyle uzatılır. Hatta tekrar döner dolaşırlar, tayinci olurlar ve sonrasında tekrar Düzce'ye yerleşirler. Hatta Düzce'de emekli olup Düzce'de ev alıp Düzce'ye yerleşen tanıdığımız çok kişi var ve soruyorum, merak ediyorum hani ilk geldiğiniz zamanda ne düşünüyordunuz sonradan. Diyor ki inanılmaz bir şey, kendi memleketimiz gibi hissediyoruz, hatta kendi memleketimize gittiğimiz zaman rahat ediyoruz. Böyle de bir aşk var, aşk bu Düzce'de. O yüzden herkes yavaş yavaş buraya geliyor. Çünkü bir İpek yolu sevgili dostlar. İstanbul ve Ankara'nın tam ortasındayız. Şu an farkında mısınız bilmiyorum. Büyük şehirlerde ev almak çok zor. Ve herkes Düzce'yi tercih etmeye başladı. Ve bizler de daha böyle yeni yeni artık binalar çok fazla hızlı bir şekilde olmaya başladı. Ve bugün ev alamadığınız takdirde yarın ev almanız gerçekten çok zor olacak. Ve müthiş fiyatlar sizi bekliyor olacak. İstanbul Boğaziçi İnşaat olarak biz Perşembenin geleceği çarşambadan belli olur diye sizlere müthiş kampanyalarla buradayız dedik. Bence bir düşünmeyin, hatta hiç düşünmeyin, direkt bize uğrayın. Çünkü bir sene, iki sene, üç sene sonra iyi ki de almışım kız. Genelde bunu yapıyoruz değil mi? Kız iyi ki de o zaman almışım. Bak iyi ki almışım.

0: 16.200 TL taksitle ev sahibi olmak ister misin? Her ay ödediğin para bir evin anahtarı olabilir. Doğru yerden başlarsan. 40 ay vade, 0 faiz. Banka yok, kefil yok, senet yok. Düzce Üniversitesi'nin tam karşısında Suit Daireler. İstanbul Boğaziçi İnşaat. 0532 500 6481.
1: İstanbul Boğaziçi İnşaat hayırlı sürüşler diler.

Zakkum için şarkıları güzel ya. Ben yine Ahtapot favorilerimdeydi. Zakkum yine çokça dinlenen şarkılardan biriydi bu şarkı. Sevgili Serkan Bey, sizden bahsettik biraz önce ve mesajınız geldi. Demek ki bize hala kulak veriyordunuz mesaj atmadan. Ya bazı dinleyicilerimiz öyle, bizimle birlikteler ama o an mesaj gönderemiyorlar ya da bir süre sonra programın ikinci saatinde. İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla yayındayız Serkan Beyciğim. Teşekkür ederim. Bayramımızı kutlamışsınız. Geçmiş Kurban Bayramınız mübarek olsun demişler. Umarım sizin için de gurbette nasıl geçiyor bilmiyorum. Hani şimdi Düzceli olup da yurt dışında yaşayan gurbetçi dostlarımız var. Ya nasıl geçiyor? Ne yapıyorsunuz? Orada da yine aynı şekilde hani Türkiye'deki gibi kutlanıyor mu bayramlar bilmiyorum. Ama şundan eminim, Türkiye'deki gibi olmuyordur. Çünkü bizde hep böyle geleneksel şeyler var. İşte kurban öğleye kadar ya da öğleden sonra kesilir. Akraba ziyaretleri olur. Etler yenir. Sohbetler edilir. Hiç görmediğimiz yakın akrabalarımız diğer illerden bayram münasebetiyle gelirler. Onlarla konuşuruz. Hatta çok çok uzun zamanlar geçmiş olabiliyor bazen. Bazı bayramlarda gelmiyorlar. Diyorlar ki yüzünü unuttuk. Öyle bir durum söz konusu. Yani 6-7 yıl memleketlerine gelmeyenler var. Büyük bir özlem içeriyor tabii ki. Sevenler kavuşuyor efendim. Hep söylüyoruz. Küsler, dargınlar, barışsınlar. Bayramlarda hep böyle bir mesaj vardır. Sadece bayramı beklememek gerekiyor. Her zaman yapıcı olmak gerekiyor. Her zaman karşınızdakini affetmeniz gerekiyor. Hep bu kafayla gitmek gerekiyor. Ben buna inanıyorum ama işte bu ama girince araya kurduğum hiçbir cümlenin anlamı kalmıyor değil mi ama deyince. Doğrusu bu. Tercih sizin. Sadece sizi çok fazla zehirleyen hayatınızda o vasat insanlar, bakın vasat insanlarla küs kaldığınız, belki de çok iyi bir arkadaşınızdı, her şey çok yolundaydı, araya kırgınlıklar, dargınlıklar girdi, onlar çok ayrı. Yani iyi geçiniyorsunuzdur ama bir şeye gönül koymuşsunuzdur, bir şeye kızmışsınızdır, insanız, hayatımızda her şey bizi bekliyor olur ama hani bir de böyle şey vardır, vasat insanlar, vasat beyinler, vasatlar deriz biz buna. O kadar vasatlar ki hayatında kendileri için hiçbir şey yapamadıkları gibi sizin için de hiçbir şey yapamazlar ve size zarar verirler. Sizin enerjinizi alırlar. Siz bugün bir elbiseyi elinize alıp oldu mu dediğiniz zaman hemen arkasından şey der mesela, hiç olmamış. Ve bunu açık sözlülük olarak bildirirler. Açık sözlülük ve patavatsızlık arasındaki farkı bile anlamazlar. Çünkü bir cümleyi nerede nasıl kullandığınızda karşınızdaki insanın duygu ve düşünceleri gerçekten o söze göre bürünebiliyor. Mesela çok kötü olmuş, hiç yakışmamış, ay aman yanlarından çıkmış o etler nedir öyle falan değil de. Mesela aynı cümleyi ya bir tık daha büyüğü olsa daha hoş olmaz mı üzerinde, daha güzel durmaz mı demek çok daha farklı bir psikoloji uyandırır karşıdaki insanda. Ama bunu anlayabilmek, buna o kafayı yorabilmek çok çok zor bir şey değil. Kötü olmayı tercih eden, hani rahatım, ya ben çok açık sözlüyüm. Açık sözlü değilsin sen, sen patavatsızsın, sen kötü bir insansın, neyse. Pekala, yayın devam ediyor, mesajları okuyacağız. Ara ara da böyle beylik laflarla böyle hayat felsefeleri, ne bileyim işte bildiklerimiz, duyduklarımız, gördüklerimiz, düşündüklerimizi sizlerle birlikte paylaşacağız efendim. Şimdi güzel bir şarkı daha, İstanbul Boğaziçi İnşaat katkılarıyla hemen bir parantez açıyorum. Her ne kadar böyle cümlelerin arasında işte jingle'larla program içerisinde işte 40 ay vade falan deyip diğer şarkıya geçsek de gerçekten çok önemli bir altı çizilerek böyle bangır bangır duyurulması gereken bir kampanya bu. Çünkü bugün 40 ay vadeyle taksitle ev almak gerçekten bir hayal arkadaşlar. 850 bin lira peşinatınızı verdikten sonra 1500 lira, 1,5 milyon, 1,5
1,5 milyona bir daire alıyoruz. 850 bin lirasını al be kardeşim diyoruz. Aslında biz 850 bin liraya alıyoruz bence o daireyi. Çünkü geri kalan 40 ay vade, yani bu taksitle 16.200 TL ile ev almak müthiş bir şey. Belki birkaç sene sonra bu evi aldığınız fiyatın 4-5 katına satacaksınız ya da göreceksiniz, değerlenecek. Çünkü ev her zaman değerlenir. Lütfen İstanbul Boğaziçi İnşaat'a ulaşın. Lütfen araştırın, sorun. Yarına bırakmayın, ama nasıl bir sürü yer var falan demeyin. Biz çok farklıyız arkadaşlar. Bu farkı size anlatmaya çalışıyorum. Ev alacak kişiler mutlaka ama mutlaka bize ulaşın.

Şimdi İstanbul Boğaziçi İnşaat'a teşekkürlerimizi hemen gönderdik. Yapmış olduğu bütün başarılı çalışmalarda her zaman arkasındayız sevgili dostlar. Ve ikinci saatimizde yeni bir sponsorumuz. Eski bir isim ama yeni bir isim oldu. Ya da eskimeyen eskilerden, öyle mi desek? Şimdi şöyle düşünün sevgili dostlar, sevgili dinleyiciler. Bugün size böyle düzce de belki de birçok kişinin henüz keşfedemediği, bilmediği ama bilenlerin de öyle kolay kolay vazgeçemediği bir lezzetten bahsetmek istiyorum. Ya şöyle aslında bazen böyle öyle yerler vardır ki böyle çok gösterişli değildir. Öyle büyük kocaman tabelaları yoktur. Öyle sosyal medyada falan böyle sürekli önünüze çıkmaz böyle yerler. Ama kapısından içeri giren bir daha unutmaz. Bugün anlatacağım yerde tam olarak böyle. Özellikle eski Düzceliler bilir, yani eskiler bilir bence. Böyle yılların ustalığını hamburger ekmeğinin arasında böyle sığdıran, lezzetiyle böyle hafızaları yer eden, böyle biz buyuz diyen bir hamburger ustasının elinden çıkan hamburgerler. Gel vatandaş, gel! Arkadaşlar etiyle, sosuyla, malzemesiyle, dengesiyle gerçekten emek verilmiş bir lezzet. Ay anlatırken karnım acıktı ama ben sabah kahvaltısı yapmıştım biraz önce. Çünkü lezzetini bildiğim için böyle günümüzde birçok yerde hamburger bulmak mümkün arkadaşlar. Hemen hemen her yerde bir hamburgerci görürsünüz ama öyle hamburgerci demek öyle bir şey değil yani. Ustalık ister, başka bir şey yani. Ustalık dediğin zaman hamburger ustası. Böyle bir ayakkabı ustası gibi yani, anlatabildim. Bir şeylerin ustasıyım ben. Hamburger ustası olmak çok zor. Böyle yılların tecrübesi, işini severek yapması, lezzetten ödün vermemesi. Bu yüzden bazı insanlar kilometrelerce yol giderler ve aynı hamburgeri yemek için. Bak, kilometrelerce yol giden insanlar var. O lezzetle tanışabilmek için arkadaşlar. Bu çok önemli. Eğer siz de ben gerçekten hamburger lezzetini çok özledim, hamburger yemek istiyorum diyorsanız, yani bu lezzete bir şans verin bence. Yani ben tavsiye ediyorum nacizane. Belki biliyorsunuz, belki de ilk kez duydunuz ama bir kez tattığınızda neden bu kadar çok övüldüğünü anlayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun bacım, kardeşim, abim. Eğer daha önce denemediysen Allah cezanı. Eğer daha önce yemediysen sana ne diyeyim ki? Sana ne diyeyim? Şimdi bu ismi açıklıyorum. Doyum hamburger.

hamburger arkadaşlar. Bu hamburgerin siparişini bir kez verin. Hamburgeri yiyin, tamam mı? Sonra bana deyin ki Sibel Hanımcığım, öyle hiç bahsettiğin gibi bir şey değil. Ya bence ya. Arkadaşlar adamlar yapıyor bak. Bir şey söyleyeceğim. Biz şu konuda iddialı değiliz. Gerçekten çok samimiyim. Hani şunu söylemiyoruz yani. Biz işte çok lüksüz, gelin şöyle bir oturma alanımız var, garsonlarımız şöyle hizmet ediyor falan filan. Biz bunlarla değiliz. Bize gelen kişi gerçekten hamburger yemeye gelsin, paket yapsın ya da böyle salaş tatlış bir yerimiz var, tamam mı? Oturursunuz böyle hamburgerinizi yiyebileceğiniz kadar. Yersiniz gidersiniz yani. Bizim olayımız bu. Ya da paket yaptırırsınız. Çoğu insan zaten siparişlere yetişemez haldeler. Çünkü lezzeti keşfedenler. Bunun hikayesini size anlatacağım. Ama öncesinde 0380 524 2122. Bu numaraları unutmayın. 0380 524 2122. Ne kadar zor bir numara. 2122. 524 2122. Oh be, böyle şimdi öğle saatinde anlatıyorum ya böyle. Bir de bizim fiyatlarımız sevgili dostlar. Bir gidiyorsunuz şimdi bir yere, tamam mı? Bak bunu çok iyi biliyorsunuz. Hiç kızmayın. Saçma sapan yerlerde menülere dehşet para veriyorsunuz. Ve içinde bir tane marul konuluyor. Ketçap mayonezi böyle yalvara yalvara alıyorsunuz. Abla bir ketçap bir mayonez daha ver. İçinde böyle dondurulmuş bir şey yani tavuk. Adam onu atıyor böyle yağ. Yani sabahtan akşama kadar kızarttığı yağın içinde sizin menünüzü de atıyor. Zaten obezlik de böyle başlıyor. Ve sonrasında bir tane marul koyuyor. Kupkuru bir ekmek. Ve buna bayılıyoruz. Bayılıyoruz buna. Ya lütfen çocuklarınızın hamburgeri sevdiğini biliyorum. Tertemiz ellerde işin ustasının elinden yemek istiyorsanız, ha bir de artı bir şey daha söyleyeceğim, şarkıya geçeceğim. Arkadaşlar temizlik ve hijyen benim için çok önemli. Ben ilk günde doyum hamburgeri gittiğimde usta, bir de şöyle bir şey var. Yani köfteler falan biter, eve gidiyor adam yani böyle. Akşam falan durayım yok, bir daha yapayım hazırlayayım falan bir şey yok. Öyle kafasına göre takılıyoruz usta. Niye şöyle? Çünkü gerçekten bir ekip çalışmasına ihtiyacı vardı. Ve sonrasında müthiş bir ekip oluşturdular. Sevgili Arif, selamlar olsun. Artık dedi ki ben bu işi dedi alıyorum elime, yanındayım usta dedi. Hep birlikte dedi, Düzce dedi, bomba gibi, öyle olmaz dedi. Herkes seni duysun dedi, bu ustayı bilsin, reklamlar yapalım, biz buradayız diyelim. Öyle köfteleri satıp eve gitmek yok dedi. İş başa düştü, usta yanındayız. Herkes senin müthiş hamburgerlerini denemeli bence. Doyum Hamburger sponsorluğunda birlikteliğimiz startını verdi. Haydi bakalım.

Sevgili Arif ve ekibine, Doyum Hamburger ekibine sevgiler. Gördüm şimdi, güzel bir video göndermişler. İşimizin başındayız usta. Ya bir şey söyleyeyim mi? Aslında hani böyle anlatıyoruz, söylüyoruz ama şu çok önemli ve özel. İnsanlar radyo dinlerken ya da sosyal medyada tabii ki herkes kendi malını, ürünlerini tanıtacak, anlatacak. Bence herkese her yerde hep bir şans verilmeli. Yani bugün reklamını duydunuz, hem sosyal medyada hem de işte radyoda, televizyonda, nerede artık duyduysanız oralara mutlaka gitmeniz gerekiyor. Çünkü şundan çok eminim, o kadar çok kişi kendini övüyor, anlatıyor ki arada biz kaynamak istemiyoruz. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz gerçekten çok iyiyiz. Neden? Hemen nedenlerini anlatıyorum. Bir kere etlerimiz günlük taze. Ekmeklerimiz taze. Bak, bir hamburger yediğim zaman, eskiden bir hamburgerci vardı. İsmini vermeyeceğim. Ben o hamburger İstanbul'da yaşadığım dönemlerde yemin ediyorum hep böyle bir özlem vardı. Keşke derdim X bir hamburgerci orada olsa da of be o hamburgeri bir yesek abi diye. Böyle var ya bir özlem içindeydim ya. Gittiğim İstanbul'da gittiğim hamburger yediğim hiçbir yerde o lezzet yok, kahretsin. Hatta arkadaşımla hafta sonları Düzce'ye gelip gerçekten hamburger yiyip gidiyorduk. Bu derecede deliydik yani. Sonra bir baktım o hamburger salonu, Düzce'de ünlü bir hamburger salonu, kızmasınlar bana. Ne zaman hamburgerciden o hamburgeri yersem artık midem yanmaya başladı. Dedim ki hani benle alakalı bir sorun mu? Birlikte hamburger yediğim arkadaşlarıma soruyorum, benim de midem yanıyor. Birilerini kötülemek değil amaç, sakın yanlış anlaşılmasın. Onlar da işlerini iyi yapan isimlerden bir tanesi ama ben sadece şu aradaki farkı anlatmak için söylüyorum. Ya siparişlerde eskisi gibi özenli değiller. İşte ekmekten bahsettim ya, tazelikten. Şimdi ekmeği yediğiniz zaman hafif böyle ısıtılmış köfteyle birlikte birleştiğinde böyle mis gibi hamburger lezzetini böyle anlarsınız. Şimdi ekmek o kadar çok kuru, o kadar çok evde böyle pul pul dökülür ya ekmek. Bayat ekmekler göndermişler. İçerisindeki o zaten dediğim gibi tadı tuzu kalmamış. Eskiden oraya gittiğimiz zaman o sıcak ekmeğin arasında böyle işte dümdüz bir marul konulurdu, köftesi konulurdu, domatesi böyle konulurdu, sıcak sıcak gelirdi. Onun üstüne Düzce'de hiçbir yerde yoktu zaten yine eskilerden. Ama bir yer daha vardı. O bizim daha eskilerimize gelen. Onunla ikisi başa baş gidiyorlardı. Şimdi dedim ki, demiştim hatta ben de. Ya böyle bir hamburger salonu vardı Düzce'de. O da çok salaş bir yerde, küçük bir yerde. Oranın tadını, lezzetini bilen herkes çok iyi biliyordu. Dediler ki oranın ustası artık Doyum Hamburger diye bir yer açtı. Niye duymadım yani, koskoca usta, onu herkes bilir. Çünkü yıllarını bu işe vermiş ve temiz, titiz çalışmasında da herkes biliyor onu. Dedim hemen gidelim bir sipariş verelim, bakalım nedir yani gerçekten. Çünkü eski hamburgeri, o ustayı bilenler hamburgeri böyle ısırdığında o kokusu, hamburgerin içerisindeki o malzemeler, tamam hemen eskiye gidecekler. Yani şuraya geleceğim. İnsanlar çok iş yapmaya başlayınca mı biraz böyle artık malzemeden mi kısıyorlar? Yani bir isim yapıp artık böyle önemsemiyorlar mı? Ama bendeki o X hamburgerin olayı kapandı. Tarihi bitti. Sonra artık hamburgerlere küsmüş haldeydim. Yani yiyemiyordum yani hamburger denildiği zaman. Aman falan, o menü bitmişti. Doyum Hamburger'le tanışıncaya kadar. Ya hamburger geldi. Önce zaten ekmeği, ben köfteden daha çok ekmeğine dikkat ediyorum. Çünkü ekmeği ne kadar taze ise bize verilmiş o kadar değer anlamına geliyor. Ekmeğini şöyle ısırdım, o tadı aldım da dedim ki işte tamam, köftesine. Köftesi zaten mükemmeldir. Sonra dedim ki bu eskide bir şey var yani. Bunun içinde bir koku, bir lezzet beni çok eskiye getiriyor. Yani ve dediğim gibi oradaki ustamız yıllardır Düzce'de hamburger sektörüne hizmet etmiş, bu işi yapmış ve yapmaya devam ediyor. Ama biraz az bir ekibi vardı çünkü yoğun çalışıyor. Hani dediğim gibi bilenler biliyor. O zaten hepimiz öyle değil miyiz? Bir yere bir takıldık ve oradan memnun kaldık. Hep oraya devam ederiz.
İşte onun da orayı bilen insanlar zaten sürekli oradan hamburger söylüyorlar falan. Bu abimizde böyle ekiple biraz sıkıntısı vardı. Ama ekibi çok büyüdü. Sevgili Arif, bir kez daha selamlar olsun. Dedi ki biz buradayız. Bu işi en güzel şekilde yürüteceğiz. Doyum Hamburger'in ismini duymayan, lezzetini duymayan kalmasın. Mutlaka bize uğrasın. Gittiğinizde bir sipariş verebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Çünkü her öğlen farklı şeyler yiyorsunuz. Bugün işte hamburger olabilir bence tercihiniz. Ya da bir kenara not edin bu numarayı. 524 dediğinizde bir sipariş verebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Çünkü her öğlen farklı şeyler yiyorsunuz. Bugün işte hamburger olabilir bence tercihiniz. Ya da bir

arkadaşlar. Çok da basit bir numara. Lütfen arayın, bir sipariş verin. Deyin ki ya Sibel Hanım sizi bu kadar anlattı. Gerçekten bakalım lezzetimiz konuştuğumuz cümlelerin ardını doldurabiliyor mu? Benden söylemesi. Bu öyle midem yanmasın. Sibel Hanım ben böyle tertemiz mis gibi. Hatta gelin alanımıza bakın. Benim en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi hijyen. Hatta bir akşamüstü uğradım. Yine usta köfteleri bitirmiş. Aa dedim burayı kapatıyorlar ya. Niye kapatıyorsunuz falan? Her yer gıcır gıcır silinmiş böyle mis gibi deterjanlar falan böyle. Arkadaşlar yani gerçekten şaşırdım. Ne oluyor? Niye kapatıyorsunuz? Dediler ki kapatmıyoruz. Usta eti bitirdi gidiyor. Dedim nasıl bitirdi ya? Nasıl gidiyor yani? Her akşam öyle temizliği gıcır gıcır bir de kimseye dokundurmaz falan böyle. Otistik derecesinde temiz bir abimiz. Selamlar olsun.

Sevgili Gamze hoş geldin. Öykü'nün annesi. Hani benim fotoğrafım ya? İyi yayınlar diliyorum. Her şey gönlümüzce olsun inşallah. Diğer bebişimiz ne zaman geliyor artık? Bu arada çok sevdiğim dinleyicilerim arasında yer alıyor Gamze ve Öykü, dünyalar güzeli kızı. Yakında bir kardeşi gelecek. Bekliyoruz dört kez ama bir fotoğraf karesi olmalı bence. Bu arada Serkan Bey artık söylemek istemiyorum. Her gelen mesajın altında beni dinlediğinize dair bir kare, bir video, bir fotoğraf, bir el sallayın, bir ey ben buradayım deyin. Çünkü bunları ben paylaşıyorum kendi sosyal medyamda, kendime ait Instagram'da ve yalnız olmadığımı da hissediyorum. Bazen öyle bir yerden mesaj geliyor ki gerçekten yayın odasından bir anda böyle oraya ışınlanıyoruz. Oradaymışız gibi. Astral yolculuklara başlıyoruz. Şimdi Doyum Hamburger sponsorluğunda yayınımız devam ediyor. Eskilerin lezzeti.

Yeniden sizlerle birlikte. Gündür hoş geldin sen de. Vallahi deneyeceğiz. Mutlaka gideceğiz ama hafta sonunu bulur demiş. Gidemezseniz de. Sipariş verin lütfen. Bu öğlen. Lütfen sponsorum bir deneyin yani. Çok basit numarası. Yine internet üzerinden de ulaşabilirsiniz, bakabilirsiniz. Akıllı kalıcı bir numara ya. Vallahi çok basit yani. 0380 zaten alan kodu. 524-21-22. Numaranın basitliğine bak. Karnım acıktı, sipariş vereceğim. 524-22-22. Bu arada çok özür diliyorum. 21-22. El alemin numarasını vereceğim canlı yayında. 21-22. 15 gün sonra geliyor. Haydi bakalım, bekliyoruz bebişleri. Bebişleri dedim, ikiz mi yoksa? Bana bir el sallayın bakalım.

şarkı niye geldi? Ele avucası. Ama ben daha konuşacaktım, niye böyle oldu? Bir zaman araya girdi şarkı. Tamam, neyse, doyum hamburger katkılarıyla yayınımız devam ediyor. Bu öğlen aç kalmayacaksınız sevgili dostlar. Artık aç kalmayacaksınız. Açım demeyeceksiniz artık. Saçma sapan yerlerde menülere paralar vermeyeceksiniz. Çünkü doyum hamburgerde hamburger fiyatımızda çok çok çok çok uygun.

Mustafa Ceceli sizlerle birlikteydi. Ve yine albümlerinden seçilen en güzel şarkılarından biriyle Doyum Hamburger sponsorluğunda yayındayız. Karnınız mı acıktı, canınız bir şeyler mi yemek istiyor? Bu öğlen ne yesek diye düşünüyorsunuz. Ama hemen size hatırlatmakta fayda var. Bizim hamburgerimiz sizin bildiğiniz hamburgerlere benzemiyor. Ay efendim, sizin hamburgerinizin ne farkı var diyorsanız, hani böyle bir ev köftesi düşünün. Böyle tazecik, içinde yine bizlere ait olan çok değişik bir lezzet. Ama onun sırrını veremeyiz ki. Onu söyleyemem şimdi. Söylersek olmaz. O zaman bizim diğerlerinden farkımız kalmaz. Şimdi tarif edebilirim burayı aslında size. Herkesin mutlaka önden geçtiği bir yerdir burası. Cedidiye Mahallesi. Bugün en büyük mahallelerden bir tanesi. En bilindik isim olarak Cedidiye denildiği zaman, tamam artık hani ben orayı bilmiyorum diyen yoktur bence. Çünkü Cedidiye Mahallesi bir Düzceli'nin bilemeyeceği bir mahalle olamaz yani. Ben bunu kabul etmiyorum. Cedidiye Mahallesi'nde Şehit Muhtar Sokak, No 9 olarak geçiyor. Şehit Muhtar Sokak sevgili dostlar. Yani Cedidiye Mahallesi'nde Şehit Muhtar Sokağı kime sorsanız size tarif ederler. Ama benim size nacizane tavsiyem, önce evlere birer paket sipariş edin. Tamam mı? Bir bakın, lezzetimize bir tanışın. Ondan sonra zaten ister istemez bizi arayıp bulacaksınız. Ya bazı öyle müşteriler var ki gerçekten sohbet esnasında duyuyorum. Anlatıyor oradaki arkadaşlar, ekipteki arkadaşlar, orayla birlikte çalışan. Diyorlar ki yurt dışından bile geliyorlar ilk önce Düzce'ye. Evine gitmeden önce hamburgeri orada yiyorlar, ondan sonra gidiyorlar. Zaten gidene kadar sürekli sipariş veriyorlar ve anlatıyorlarmış. Keşke bizim orada da böyle bu lezzetle bir hamburger yeriniz olsa falan diye. Diyorum ya, damak lezzeti çok başka bir şey ve benim de tercih ettiğim 10 numara, böyle yerken mis gibi böyle içim rahat bir şekilde. Çünkü bir de o lazım, içimizin rahat etmesi lazım temizlik yönünden. Arkadaşlar kefilim, sonuna kadar gidin bakın, mutfağını gezin, dolaşın, açık zaten. Daha ne anlatayım size, daha ne söyleyeyim, fiyat uygun, ne diyeyim, ne vereyim ablama.

Serkan Bey, Almanya'ya bir kez daha sevgiler. Serkan Bey sürekli mesaj gönderdiğinde hep darlıyorum onu. Lütfen video atın. Serkan Bey de diyor ki, ya beceremiyorum öyle hani video atmayı, ama Sibel Hanım biliyorsunuz yani her zaman sizi dinliyoruz. Yok olmaz, ben gelen mesajlarda mutlaka bir video istiyorum. Çünkü nerede olduğumu bilmek istiyorum. Ben şu an kimin arabasında geziyorum? Mesela şu anda Almanya'da posta dağıtıyoruz Serkan Bey ile birlikte. Gamze Hanım'la birlikte muhtemelen ev temizliği yapıyoruz. Çünkü Gamze Hanım bu saatlerde mutfakta oluyor. Ya da böyle pasta börek işlerinde. Ya da Öykü'yü bir yerlere hazırlıyordur herhalde. Sevgili Recep'le birlikte Selamlar Kooperatifi. Ne de buradan kucaklıyorsa sevgiler. Gümüşova'ya doğru gidiyoruz efendim. Birçok dinleyicimiz var tabii ki. O yüzden fotoğraf veya video bizim için önemli. Şarkılar nasıl? Güzel mi? Her şey yolunda mı? Vallahi zaman o kadar hızlı ilerliyor ki saat 11.43 ve Doyum Hamburger sponsorluğunda yayındayız. Bu öğlen bizim lezzetimizle tanışın sevgili dostlar. Programın başında yani saat 12 itibariyle Doyum Hamburger sponsorluğunda 11 itibariyle 12'ye kadar bu ismi sıkça duyacaksınız. Çünkü herkese bir de sizde olmuyor mu ya? Mesela ben de genel anlamda da hep böyledir. Bir şeyi çok beğeneyim. Yani onaylayayım, herkese bunu söylerim, bak vallahi çok iyi, bak harika, bak bir kere al, bir kere git, bir kere ye, bir kere bak. Yani benim normalde sadece radyoda değil, böyle yapımda da vardır, önermeyi çok severim. Çünkü ben de böyle bazen değişik lezzetleri bir yere takıldığım zaman hep orada gider. Değişik lezzetler tatmak istemem ama hamburger bugün herkesin kurtarıcı bir öğünüdür ve sağlıklı hamburger. Şimdi hamburger denildiği zaman hep böyle sağlıksız. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Evinizde bir köfte ekmek gibi düşünün. İçerisinde yine bize özel Rus salatası. Bilenler bilir Rus salatasını. Yine domatesliymiş, yine marulluymuş. Yine istediğiniz o efsanevi diyor ya. Efsanevi. Ama her şey çok taze. Saçma sapan menüleri söylemeyin çocuklarınıza. Artık bu yerden vazgeçin. X isimlerden. Gerçekten internette izliyorum. Hani diyorum ya, mide yanmaları, onlar bunlar şunlar. Arkadaşlar yani bir yağı sabahtan akşama kadar, bakın o biliyorsunuz patatesler kızartılırken ya da işte o köftelerde falan. Artık o litrelik yağlar yine aynı yağ pişe ne oluyor? Bizim midemize zarar veriyor. Ve mide rahatsızlıkları yaşıyoruz. Çocuk yani şurada bakıyorsun 18 yaşındaki çocuk bile mide rahatsızlığı yaşıyor. Çünkü sürekli fast food ürünlerinde, saçma sapan yerlerde akşama kadar o kirli yağların içerisinde patates kızartmasının peşine düşüyor. O yüzden bize böyle bir şey yok. Biz çok fazla böyle yoğun kitlelere ulaşmadığımız için kendi alanımızda, kendi eksenimizde dönüyoruz arkadaşlar. Ve her şeyin azının özünün daha tatlı olduğuna inanıyoruz. Çünkü lezzet her şeyden çok önce, anlamıyorlar bunu. Yani lezzetini kaybetmiş bir firma bugün ne kadar ucuz da satarsa satsın, ne kadar düzceğin en iyi noktasında olursa olsun, hiçbir anlamı olmayacak. İnsanlar belirli bir süre sonra artık vazgeçmeye başlayacaklar. Hani diyorlar ya, ilk açıldığında çok güzeldi, ilk tanıtıldığında oh her şey mis gibiydi. Bu da onlar için şey oluyor yani, hani ilk de insanları çekiyorlar ve sonrasında her şey eskiye dönüyor. Ama kusura bakmayın, bizler de aptal değiliz. Belirli bir süre sonra vazgeçmeyi de çok iyi biliyoruz. Şimdi hep insanlara verilen değerden bahsettik. Bence insanlara ve müşterilerinize vermiş olduğunuz en büyük değer yapmış olduğunuz işte başarılı olmaktır. Özverili olmaktır. Yani benim ismimi Doyum Hamburger olarak mesela hamburgeri gönderdiğimde ben oranın ustası, sahibi olduğumda derim ki ya, hamburgeri yediklerinde ulan harbiden adamlar yapmış. Bu en büyük gururdur yani. Ve şu konuda da açığız Doyum Hamburger olarak. Beğenmediğiniz, ay keşke burası da şöyle olsa, ya bilmiş de tadında böyle olsa, önerilerinizi alabiliriz. Ama bizim fix bir lezzetimiz okeydir. Sizin istediğiniz şekilde mesela soslar katabiliriz. Ne bileyim, bazen oluyor ya, herkesin damak lezzeti bir değil.
daha bir tık acı istiyor mesela. Der ki adam, abi acı at içine ya. Okey, biz her şeye varız kardeşim. Tamam, sıkıntı yok. Ve şimdi biz radyo programcıları bir şey anlatırken onu görmüşüzdür, onaylamışızdır, okeylemişizdir. O yüzden rahat anlatırız. Doyum Hamburger'in hamburgerini çok yediğim için, lezzetine de hakim olduğum için sadece hamburger üzerinden devam ettim ama cheeseburgeri, sosislisi, tostu, özellikle tostlar arkadaşlar, onların hepsi bizde, tamam mı? Yani ben hamburgeri ön planda anlatmak istiyorum çünkü hamburgerin lezzeti tartışılmaz.

binlerce kez çaldığım şu şarkıyı bir kere ezberleyebilsem acaba. Bir ara yine yayındayım böyle. Yine sevdiğim şarkılardan biri var. Eşlik etmeye çalışıyorum şarkıya ama yani ben buradan şarkıyı söylediğimde pek anlamıyorum sesimin, hani siz dinlediğinizde. Size çok daha başka geliyormuş herhalde. Patronum aradı, Sinan abi, dedi ki ya Sibel, yani şarkıyı muhtemelen çok seviyorsun ama hani birkaç kere çok dikkatli dinleyip de dedi hani ezberleseydin, öyle eşlik etseydin. Abi de uyduruyorum aralarda falan böyle, yayını da mahvettim. Neyse, aklıma hep o geliyor şarkının sözlerini hatırlamadığımda. Pekala arkadaşlar, şimdi programın sonuna yaklaştık. Veda konuşmasını yapacağız ama yapmadan önce yine her zamanki gibi bugün bizlere eşlik eden Doyum Hamburger'e teşekkürlerimizi sunalım. Siz dinleyicilerimize evde, arabada, iş yerinde, kısacası Düzce'nin her yerinde bizi dinleyen dinleyicilerimize, Öykü'nün annesi sevgili Gamze Hanım da mutfaktan fotoğraf göndermiş. Çıkamıyorum buradan, çıkamıyorum. İmdat! Numaramız çok basit, tamam mı? Bu numarayı bir kenara yazın. Karnınız acıktığı zaman şöyle Sibel Hanım'ın dediği numarayı bir arayalım, bir sipariş verelim bakalım diyorsanız 524-21-22. Bu öğlen farklı bir menü olsun, tamam mı? Tost olabilir, karışık tostlar, ama öyle tostlarımız da çok farklı. Tostları yani bilmiyorum, en son konuştuğumuzda farklı bir usul bir ekmek vardı. Onları şu an hayata geçirdiler mi bilmiyorum. O konuda şu an emin olmadığım için tam olarak onu söyleyemiyorum. Hani tost ekmeklerinde biraz farklılık yapmayı düşünüyorlardı. Netleşip netleşmediğini bilmiyorum ama öğreniriz, yarın bahsederiz. Bugün canınız hamburger, toz, sosisli ve lezzetli bir şekilde yemek istiyorsanız arkadaşlar. Çünkü ben şey sevmiyorum ya, bilmiyorum sizde oluyor mu, bakın. En son dün akşam X bir kafeye gittik, tamam anlatayım, dedikodusuz olmaz. İlla bir dedikodu yapıştıracağım. Şimdi kafede yani sevgili kuzenim Fatma, eniştem sevgili Naci ve bebişlerimiz Ali Kağan. Bebek de olduğu için yani böyle daha açık bir alan olması gerekiyordu. Gidelim hem böyle bir değişiklik olsun, bir şeyler atıştırabiliriz falan böyle. Neyse, şeyi çok seviyorum ben, bu mantarlı krep falan oluyor böyle, hep tercih ediyorum. Yani o listede de ya fiyatlar zaten, abi niye bu kadar pahalısınız ya? Ya bir makarnaya 560 lira yazmayın annem. Üstüne kıyma koymuş, kıymalı makarnaya 560 TL. Yani yarım milyar. Ama çok, evet çok yani. Hani makarna bu yani. Bilmiyorum hani et olsa okey tabak, böyle adam büftek yapmış, bonfile koymuş. Yani makarna menüsü de 560 lira olamaz ya. Bilmiyorum, ben çok mu geride kaldım, ben niye böyle bir algılayamıyorum bu fiyat aralığını yani. Normal mi 560 TL bir tabak makarnaya, normal mi? Yani 560 TL'ye bir makarna yiyeceğim mi? Ben Doyum Hamburger'den kaç tane yiyorum ya, 5 tane mi yiyorum? Vallahi şu an 4 tane falan yiyebilirim herhalde o fiyata. Tabii. Fiyatları tam net olarak öğrenelim bu arada. Fiyatlarımızda bir değişiklik var mı? Sevgili Arif Bey, şu an hamburger fiyatımız net olarak kaç para diyoruz dinleyicilerimize? Çünkü biz biraz daha uygun olalım dediler. Ekip ruhunun aşkına. Aslında şey de var yani, internetten yine Doyum Hamburger yazın, Düzce yazın. Orada da araştırabilirsiniz yani. Bir hamburgerden daha fazlası. Vallahi güzel, billahi güzel ya. Neyse, ben de yayını bitireyim de şöyle bir saat sonra falan orada bir hamburger, bir ayran, bir kola. Of. Bu
Bu arada Öykü'nün annesi Gamze Hanım 15 gün sonra bebişi de olacak. Yayınımızı da hamile hanımefendiler dinliyor. Eğer gerçekten canınız çektiyse hemen adresi verin. Size hamburgerimizden gönderelim. Bak şimdi aklıma geldi. Bazen böyle ben anlatıyorum şuursuzca ama yani çok şey değil, hani ne derler ona. Yani bazen bir şeylerden bahsedersiniz. Hani imkanlar doğrultusunda hani insanlar onu alamayabilirler. Ama gerçekten bugün hani bir menü yiyebilecek bütün insan hamburgeri yiyebilir yani bütün insanlar. Oradayım yani arkadaşlar. Pekala, bugünlük benden bu kadar. Yarın yine aynı saatte burada olacağız. Allah nasip kısmet ederse. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kimsenin kalbini kırmayın. Kimseye kötülük yapmayın. Şunu hiçbir zaman için unutmayın. İçinizde beslediğiniz kötülük, art niyet, fesatlık ne varsa artık yani. Bunların hepsi sizin önünüze ve sizin yolunuza çıkacaktır. Bunlardan emin olabilirsiniz. Kendi içinizde birileriyle savaşabilirsiniz. Kıskançlığınız, hasetliğiniz, kendi istediğiniz olmadığı zaman insanlara hakaret edip insanların hayatlarına, insanların onurunu kırıcı şeylerle savaşmayı sevenler dünyada bir toz parçası kadar değeriniz olmayacaktır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Hiçbir zaman hiçbir anlamınız olmayacaktır. Gerçekten ben şuna çok inanıyorum. Kim bize hakaret ettiyse, kim önümüze çıktıysa, kim başarımızı kıskandıysa biz çok iyi noktada olduk. Ve o insanlar da hep böyle kötü noktalara doğru, aşağıya doğru böyle öyle kötü indiler ki hiçbir zaman sayılmadılar, sevilmediler, hiçbir ortamda istenmediler. Hani böyle küçükken de oynuyorduk ya, sen fasulyesin yapıyorduk ya, böyle fasulyeyi. Fasulye bile çok pahalı. Hani o kadar kıymetsiz, değersiz. Kendinizi hissettirmeyin. Bir vizyonunuz olsun. Hayata dair bir bakış açınız olsun. Bilmiyorsanız susun bence. En güzeli bu. Biliyorsanız konuşun gibi şeyler. Neyse, gittim ben. Yarın görüşürüz. Bay bay Düzce.

0: Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taşalı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.
6: Kaşları çatsın derim, çok çok çok güzelim. Unutursam ya

0: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.

0: Radyo Ünk reklamlar. Reklamlar.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

0: Radyo Öğüt.
1: Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim, ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

Ben parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Reklamlar.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taşalı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde fason ve perakende.

De üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox Reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox Reklam. İşletmenize üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox Reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 9

0: atılan imza.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

aylara. Açtım o eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı, Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LCY22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 9 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox Reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox

0: Çilimli sapağında sevduş, banyonuza atılan imza.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Uç reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Ensiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Radyo Öğüt reklamlar. Reklamlar.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Enseva 2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Evinize ya da iş yerinizin
3: arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların

0: Farklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox Reklam, Akınlar Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox Reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ünk reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Ulu reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 910 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
8: Çakmanlar Arçelik'te
6: kit nakittir. Ayrıntılı için tamfinans.com.tr ve 444-3669.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC Y22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380

0: Save Duş, kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağında. Save Duş, banyonuza atılan imza.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85

0: 102.1 Radyo Ödünç.
1: Dinle, aşk seninle.
2: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Radyo Üç reklamlar. Reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Ensiva 2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, ulan bu ayrılığa dayanırım yürek. Gel desen gelemezsin biliyorum ama şunu unutma ki ben seni yaşıyorum, ben seni seviyorum.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırtat dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Geliyoruz. Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taşalı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

0: Radyo Öğüt.
1: Gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

0: Bilmiyorum. Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: açtım ellerimi yalvarıyorum. Eğer buysa sevmek, buysa yaşamak. Ben böyle yaşamak istemiyorum. Ben böyle kahrolmak istemiyorum. Böyle yaşamak istemiyorum.
1: Ne oluyor sana? Sen bu hallere düşecek insan mıydın? Hadi toparla. Toparla kendini artık. Hadi. Hadi gül biraz.

Çal bağlamacı çal, dertli dertli çal. Senin de mi felek yıllarını çaldı, sevdiğini elinden aldı? Benim de yıllarımı çaldığı gibi, sevdiğimi, her şeyimi elimden aldığı gibi. Çal bağlamacı çal.

Talihsiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta.